0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, etirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?
1: Aydındır.

0: size dedim abi. Onun ayağını kendirmemeyi lazımdır.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Evleneceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O saat kulaklarından divara mı kınıyorum?
3: Ehmet'in anası ölmeyip köle el kaldırasana.
4: Sen lan sana kapsayacak mısın sen şimdi?
3: Niye acığın tutun? Bir de görüm, başak doğdu, çoktan yedi.
4: Yarım saat olar. Aç başlığı çek oyuna. Görürsen ki full sayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur.
2: Sen ne istiyorsun?
0: Daha neye istersen.
4: Bir istem miyim, ney miyim bakayım? Bu talibiler var, Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
0: Öyle ben hemen arvada tarafım.
4: Ha? Yetti.
0: Ha tarafa.
4: Budur bak. Taksi. Mi? Yes. Reis meskuldi. Ben de meskulam. Zülüm ol dedi, kurtardı.
3: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakşı tanımış.
4: Gelmiş yani. Deputattı.
0: Yok.
4: Yukarıdan gelin.
0: Kalkozdan gelip oğlunu aktarın.
4: Ne? Ay at oğlan. Kalkozcu da deputat gibi davranır. Alo? Kadro sözleşini. Aparatta yoldaş sürüm oldu. Bura bak, bura bak. Uzun danışma ha. Yoldaş Merdanzadan emridi. Kurtardı.
3: Abalam, böyle de üzüm yığalla. Bu saat ben size öğrederim. La la la la la la la la la la la la.
5: Özünüzü yığıştırın, bozma.
2: Demeli böyle, öğreteli yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
5: Tanış olun, uzundraz Oktay.
6: Bu da ki sakal rami.
4: Tamam, ben senin oğlunu aktarırım.
3: Hele üstelik kızı da yitirmişim.
4: Gözle kişi de kaçar ha. Tamam, mışlığın ve oğlunu takmışım.
3: Nerededir?
4: Ey bombasın, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında, Erruz oğlunu.
3: Utanmış sana kişiyi. Ben günde birer değişen adatları okşuyorum.
4: Halacan, kuşluğunu ver, ahir ki oğlunuzu takır. Olur, bak orada gel.
3: Zülüm o, biz oğlumuzu takmışız. Sen hiç narahat ol.
5: Bari.
4: Hey, yok etme.
5: Aha, görürüm. Hiç şey yoksa durabilirim ki.
4: Neylesin, yazdım, dekim olur.
6: Özünü el al. Tamaşaçılardan çekinme. Cüretli ol. Sen ki artist olmak istiyorsan.
3: Yaxşı.

0: çıkmış ne gül şey oğlandı.
1: Aa bu çarşı malçıdır. Ay oğlan göster görek ne getirmişsin.
2: Deyin görüm güzel hanımlar ne istiyorsun? Çiğit, mehter, tafta, bafta ya, her şeyi var.
0: Arşını ne getir?
2: Vap havayı iki şahı.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım bura kimin evidir?
0: Sultan Bey'im. Gidek götür de. Emim gelir acığı tutar.

0: bilirəm gələrsən.
1: Belə belə yarımsa,
0: belə belə canımsa.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olup adı mene Sultan Bey diyenler. Vallahi seni de öldürürüm, onu da öldürürüm, ha bu
1: öldürürüm. Öldür ata, öldür beni. Ben arşın malçını sevirem.
2: Bu babam bana ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım. Hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben.

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay sana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Kadir bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmüşler. Şimdi ben pambul suarlan, yine de her taraftan kaymış koyunlar.
2: Canın çıksın! Pambuğa hettinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
1: Eşi, ben tarla için su esirgemdim.
2: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız, kajdirik.
2: Bura bak, abalan, zahmet hakkı senin niye olur? O ki arvadın şevketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şevket kimindir? Haho, Kamil hoş gördük.
3: Çıkali, Ebilfez, haberiniz var?
4: Yok.
3: Bizde konak geldi.
1: Sakin. Kim var ki?
0: Sesler.
1: Kebap, pilav, üstünde kakao.
0: Sakin.
1: Ya bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
5: Gezdim meşelerde, göz yaşım şişelerde, yarın gelip çıkmadı, kalmışam şişelerde. Aman ayaman, yarım ayaman, aman ha uyaman, aman ayaman.
1: Ne de şarkıydı?
6: Çok güzel gözler var.
7: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
6: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel ad verirseniz.
8: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
6: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
8: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilmək, başla.

0: İsmail, bala, haradasan? Az kalmıştı sensiz gedek.
1: Hiç nenem bu ülkeyi seherden çimdirir, geyindirir. Ele bile ki böyle gezi baka ben tanımayacağım.
0: Düşür gedek.
2: Gör ne decalleşir.
3: Laf özüm okşayır da. Uşağlı tocuğumdan da decalidir.
4: Gelirler.
5: Gözün aydın olsun ay gene.
4: Çok sağ ol ay Fatmanize. Ömrün uzun olsun.
5: Yazarsın bir almakta var.
1: Ağız belki kürekenle evlenip.
6: Kuşlar kuşlar ne güzel okuyor. Beh beh beh beh ne güzel okuyor.
7: Ataş el ekber sıra gelin.
4: Buyur Osman.
7: Atadan özüyle yol çekme yaparsın.
4: Doğru mu?
2: Dilara. Bizim şeylerimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gelirim.
1: İsmail, atandan gizletme, de. Demeyeceğim.
2: Ben ne bilirdim ki, benim oğlum artık büyüyüp, bundan sonra bana kömek olacak. Yok azizim, ben senin gibi tembeli, özümle hiç yere aparabilmem.
0: Mesarif hanım.
2: Yok İsmail, dedim ki evde kalacaksın.
1: Ne olur, ben derslerimi orada hazırlayacağım bak. Kitaplarımı da özümle aparırım.
2: Sen derslerini ancak evde çalışmalısın.
1: Apardın, ne olur apardın.
2: Ben senin iki yıl bir sınıfa kalmağına razı olabilmem.
1: Apar. Ben derslerimi orada hazırlayacağım. Ata, ata.
2: Eğer sözüne bakmasa, hiçbir şeyden çekinme. Öz falan gibi tembihle.
0: Hadi, biraz tez ol.
2: Gelirim, gelirim. Sağlıklar.
8: Yaşıyor.
1: Arkayın.

0: işine güç yollandı.
1: Aa, bu çarşı malçıdır. Ay olan göster görek ne getirmişsin?
2: Deyin görüm güzel hanımlar ne istiyorsun? Çiğit, mehter, tafta, bafta ya, her şeyi var.
0: Arşını ne geldi?
2: Vap havayı iki şahıya.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım burayı kim evde?
0: Sultan beyim. Gidip götürür. Emim gelir acığı tutar.

0: yeniden gelersen.
1: Bile bile yardımsan.
0: Bile bile canımsan.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olup adı mene Sultan Bey diyenler. Vallahi seni de öldüreceğim, onu da öldüreceğim, ha bu gülüm.
1: Öldür ata, öldür beni. Ben arşın balçını severim.
2: Bu babam bana ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım, hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben.

0: size dedim abi. Onun ayağını kendirmemeyi lazımdır.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Evleneceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O saat kulaklarından divara mı kınıyorum?
3: Ehmet'in anası ölmeyip köle el kaldırasın ha!
4: Ay! Ne dakika tutarsın sen? Sen lan sana kapsın mi sen şimdi?
3: Niye acığın tutun? Bir de görüm, başlak doğdu, çoktan yedi.
4: Yarım saat olar. Aşk başlığı şey şöyle. Görürsen ki full sayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur!
2: Sen ne istiyorsun?
0: Daha neye istersen?
4: Bir istem miyim, ney miyim bakayım? Bu talibiler var, Ahmet Harda'dır. Ahmet Harda'dır.
0: Elemen hemen arvada tarafta.
4: Ha? Yetti.
0: Ha tarafa.
4: Bu duruma taksi. Mi? Yes. Reis meskuldi. Ben de meskulam. Zülüm ol dedi, kurtardı.
3: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yaksı tanımış.
4: Gelmiş yani. Deputattı.
0: Yok.
4: Yukarıdan gelin.
0: Kalkozdan gelip oğlunu aktarın.
4: Ne? Ay at oğlan. Kalkozcu da deputat gibi davranır. Alo? Kadro sözleşini. Aparatta yoldaş sürüm oldu.
2: Bura bak, bura bak. Uzun darışma ha. Yoldaş Merdanzadan emridi. Kurtardı.
3: Abalam, böyle de üzüm yığalla. Bu saat ben size öğrederim. La la la la la la la la la la la la.
5: Özünüzü yığıştırın, bozma.
2: Demeli böyle, öğreteli yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
5: Tanış olun, Uzundraz Oktay.
6: Bu da ki sakal Rami.
4: Tamam, ben senin oğlunu aktarırım.
3: Hele üstelik kızı da yitirmişim.
4: Gözle kişi de kaçar ha. Aramışlığı ve oğlunu takmışım.
3: Kardadır.
4: Ey bombasın, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında, Eruz oğlunu.
3: Utanmış sana kişi. Ben günde birer değişen adatları okşuyorum.
4: Halacan, kuşluğunu ver, ahir ki oğlunuzu takır. Olur, bak orada gel.
3: Zülüm o, biz oğlumuzu takmışız. Sen hiç narahat ol.
5: Bari.
4: Hey, yok etme.
5: Aha, görürüm. Hiç şey yoksa durabilirim ki.
4: Neylesin, yazdım, dekim oğlan.
3: Özünü el al. Tamaşaçılardan çekinme. Cüretli ol. Sen ki artist olmak istiyorsan. Yaxşı.

0: Uyuzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bek kimi namusumu almışım.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, sus git.
2: Heyvan sen senin atandı. Elimizden benim keçmeli vurma olmaz.
3: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alırım. Diyelim o olması bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
3: Ne? Ben diyelim bir kızı görürüm tanıştırırım nedir de.
0: Eylek. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarını, kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, nahal yere hena da söhbet var. Hiç henanı yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Veli, kız da hoşuma geldi. Hele işleri bulursun.
0: Onda 5-6 yüze git, onu sen peşkeş edeyim.
3: Hadi başım olsun, ben size bir ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gülmesin dedin. Ben özüm Tarık Nadir İstabiyyatı'na kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar hardan başlıyor. Ama hamam, ay
5: hacat, ahı belmiş kezlerimden, bir hastasla verecek.
0: Ama ne diyesen, uksuzluğun yüzü karı olsun.
6: Ağır düştüm yarımdan.

0: adım çıkıp yazında.
1: Sen Allah'a çek benden. Benim ilmim dediğim de şimdi hele bir benim mahkemeye duyuracağım.
0: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap vereceğim. Ustaz, sizin otur şu.
1: Ne?
0: Yani bu başka mesele. Ben ericemi geri götürürüm.
2: Meşavi, aha mı yaptı vereceksin? Benim ne bir yapmasını ver, solkum derim daha.
1: Haber, gel. Haber o. Bak işte be. Ancak ben bilemiyorum. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Gülmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek olan.
4: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda!
1: Mesele ise

0: şeyden korkuram ki, o gibi evde ölmüş bir kızın bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzünden kapıları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıhlattıracağım. Koy evi. Çok doyan bu yan edese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinden ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Vay helal! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Eşi! Biz bu geldi geçende, bir bakmadız görek ya! Bu arvaktı, yok da kişidir!
2: Meşedi, bir kız bana ver, bu saat dedim de bu benim hatırın özünü bırakacağım.
0: Niye?
2: Meşedi! Bir manat ver, bu saat dedim, koruyense!
3: Meşedi var!
2: Bir 10 manat ver, bu saat üstten daha başka bir patron sakın.
0: Yok,
1: yok. Maşanı, sen alın bir yapmasın.
0: Hadi red dur burada, bir yapmasın, bir yapmasın. Hüseyin, gidin kafiye, dün çık, bu arvadın çevirdin benim için.
4: Bak bir başka mesele. Neynek, bu olmazdı, bu.
5: 106.3 FM Milli Musiki, Milli Radyo'da.

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Çay kana.
0: Ne?
1: Rehberlik.
0: Ehsen. Kadir bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmeyeceğim.
2: İndi ben pambul suarlan, gene de her taraftan kaymış koyunlar.
3: Canın çıksın. Pambuğa heddinden artık su bırakma. Kaymış koymasınlar.
2: Eşi, ben tarlayı için su esirgemdim.
3: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız. Kajdirik.
3: Bura bak. Abalan, zahmet hakkı senin yolun. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Paho, Kamil hoş gördün.
4: Şikali, Ebilfez, haberiniz var?
5: Yok.
4: Bizde konağa gelin.
2: Sakin. Kim var ki?
0: Sesler.
2: Kabar, kinoğ, üstünde krakavu.
0: Sakin.
2: Yah bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
6: Do do do do oyn oyn ezdim neşelerden. Göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı. Kalmışam şişelerde, aman ayaman, yarın ayaman, aman ha yaman, aman ayaman.
2: Ne de şarkıydı?
7: Çok güzel gözler var.
8: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
7: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel adı verirleri.
9: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
7: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
9: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
10: Beledir oğlan. Moskva kızları da canla başına gelir. Ama bu hasiyet sendedir. Seni kim alacak bilmez.

Yandı çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

olsan da o hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince bildim hoşbaht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışlar.

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme.

Beni yıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata davam için yok bir zerre.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

Yaman ana balasından ayrılan kar kavga yasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan kar kavga yasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan kar.